Haydi haydi. İşaydano. İşaydano. Maz hadavar hazı. Ezanu. Rak samah. Kol barama. Kol barama basuka şelakem. Tarimu volyum. Tiyu itan basimcha. Tekhu et ha video. Ba YouTube. Bekhol ha.

0: Yo!
1: Yüreğimin!
0: Yo!
1: Hoş ver ben!
2: Anadolu Arabi. Estoki.
1: Enel enel den sen densin.
0: Haydi haydi haydi!